Bak diyor bak diyor bak ubuna bahibak fi gadrak fi gadrak o intak bahibak fi urbak.